0: Sí, anladım.
1: Sí, anladım.
0: Ne hayatı bir edip ediyor mu o? Uyumlu bir
1: That's clear. All units back available, 116.